Nyogeye bir birey bafu nyogeye bir birey bafu nyogeye miye oyngara nyogeye miye oyngara nyogeye miye oyngara nyogeye askin debe yege yege tere kansu nyogeye tere kansu nyogeye miye oyngara nyogeye miye oyngara nyogeye